0: tenan kita sun ya.
1: Iya, gue ya kalau loro ati malah gaya
0: iki. Iya. Wes jane sedo rapi ora to, Rik? Rapimu piye, Dundur?
2: Rapi dipending, Kang.
0: Dipending. Diamini lho karo Caca lho.